0: jogo, só na
1: Ya,
2: şey,
1: ya,
2: şey,
1: ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya